kefe, niye yoşan salan ve açer içme. Neyse konyam, bu göbel mar o kefe, niye yoşan salan ve aşır übek. Lavon men diket, diket, dikem lardom, o semem güllet, onyira mek çodardom.